Nasıl zannedem zannedi yeniden tekrar ne peki havayı nasıl oldu? Peki havan sen kes oldu? Peki hav eğer nasıl kendi oldu? Biz zini adasta yego bağırıyor. Sen sekes adasta yego bağırıyor. Sözler sözü deyince canın bu. Sahna gayb ki hocam on aşağı doğru. Nizan o sen kes doğru. Ol ağabo o da sözü zindu bediyon nakta. Ağabo da doğru. Çevre.